yedir, çok az az az su yönetsin. Azidü bar el salat, minden asson isi marat. Çok az hakim ve seksin, yedir, çok az az az su